0: Manas'ka.
1: Dirilip geldi Manas'ın, dümbürüp Fırat dalasın. Aykölüm ümit candırdı, arıltıp eltin sanasın. Emisen Aykül Manas'tın, elinin bolgun tirege. Kırgırda cürbey toptolsun, kırgızdın uşul tilege.
0: Kara gözündöy, gözü göldün ordunday, bokjalındın özündöy, üzülgündün ulaçu, çatılgandı cüylaçu, aşa kükrün kırgızdı.

Menin jakşı oldun önögüm. Oy egemendik bulmayram. Bugün aytkım gelip oy jatamın. Karap görüçü tuğgandar köngülümdün açamın. Keçen Abdıkadır Orozbekovtun oşol izdegenin egemen. Ay türü kul aytmatıptın da izdegenin egemen. Jusuf Abdurahmanov izdegenin egemen. Oy Stalin'den katalgan Künçükıştın bulbulu deve atalgan Erkinbek Esenamanov bunundan izdegen bolçun egemen. Tak 28 yaşında keçe Akmandım belki başında

Emin Abdulda degen atanın barkın aytıp turayın. Alamga ketken atağı dankın aytıp turayın. Bugün ağayın jurtkan uğuldun Abdikemdin termesi. Altınday bolgon atağa bugün alamga kanat sermeçi. İlgeri toktoğul ata mırdasa dodododon el gelip jıyılı uğup turuçele. Abdıldan atam ırdasa mından el getkenin emnesi. Oy altınday bolgon atakem. Bizi jurtuman aytpayın bölök kep. Bizdi jup kıldı kuday önök dep. Bugün güçtüyler tiyakta talastın sizdi gütü atat tögöt dep. Andıktan tövödön jağan jamgırday atake tövü ötkün gönök dep. Ustatım elmirge baytkan.

şoğalı Meninden yiyingen atım toğalı Arıcaka getken adaram adamlar emes bercakta jürgön silerge de bir de arızım joğalı Haytam de vatan gadatpa Ar kimdin oğuz kakaratpa Oy karızım bar ele dev adamdım barın jadatpa Buna karap görsek tarıktı Haytalı bugün jarıktı Munan adırında talastım bir gesten araptım bolgon kırgını Koktusunda talastım kokondum bolgon kırgını Alemi deri jağımdan aytkanda kıtaydım bolgon kırgını Oy bugün bayka oltursan Kağıdayın gen talas Eminelerdi görmedi Bir gezekte bilesin Uşunut Altınday bolgon jerime Ar kimi gözün artkana Çağımda kelip jatkana Körsü Kayrandardın bir geste Atağı çıkıp talastın Alarga tiş körsötüp jatkana Mıktılık emeği emine

Ay gelemez. Barınızlar da çın yürekmen, çın dilmenen. Kutluk tabi, mayran futbolsan çoban. Hırdayım şu.